0: Dene pons pe sub dare insan pentalis gari urba indo nere kurba na pans de khontan sa ashi bese nene be de inchau varupa pentalis gari urba in de anu khotro
1: dere ba khomeni zere dhaju
0: khates o de ba khomeni zere de lo kurba tang zere khates na la chana odo ngacha pentalis gari ba khot ngachi sake tu khani dega khot ngachi sake yot pindari ngachi ekela pani yot ngachi paspuni yot dang sake tu dega ngachi do na badal bas pe sub mangpuri jing zere chikti shime yot do mangpur palatan sub sub ya e ngacha badal bas pe sub Çana 45 gari bir bayan duya. Çana de sapa yana bari.
1: Kafi area aşı basıyor pinçu
0: gata. Gela pinçu. Mana ata ponç mana bilkul gela bas kendi sucu.
1: Maksis.
0: Nere khoda işe deke bilkul. Deke nasan di den nana çana. Gonpi bapa tiyan nukri muspa bapa tiyan kafi mana de nasan. Gya kons kunti inzes. Nga çaz ngati inzes mana lo kaçık nga çana kumu kaddima son.
1: Maksis.
0: Lo kaçık mukaddima son ma mana bilkul polis kesu. Ya mik şarçık deka tasfiyah biz. Nati akçam ali so di kaço. Rencelada bir bağ, ya Saydin bir bağ, ya Poyna, Muçimaysa, Lati Hacı Abbas, Nati Alibi Piyasan, Çoskor Hacı Adi, Kong Menge Kadukçik Tasfiyah Pinsen. De Tasfiyah Pinsen, Kong İzgonpa, Mengaj Bzihons, Dari Yot Mişlede Şokşokun, Aşıba Suyot. Ya de kana ngaçı Bari Sargoş Bzih, ni de kana ngaçı ana Kong Tasfiyah Bası, Dari Ode Pela Kreşe Rekaden Sunce Lume Gyot. Sonuçta lume kana el tipo konu açtı tans dil tipo konu açtı tans dike ne konu diye mi onca naja em şaça o da sabah açtı şibada.
1: Başsız.
0: O yedi kana çana konu açtı dike falat tasfiye sonse kosun mi diye.
1: Başsız. Tanıdık kana dir ya kabadi nala çapa gati şerbaz gosi na ya rankasusus kabza ben sonse.
0: Tanı do do son yaranga gormeni harisa sakar sonde gati ne yuli harim sonde. Yuli harim sonde. Diye anok lastik do son gormentis gati barışan ne ka halisa yutpana. Deka aşı bası yana.
1: Barış ağırın.
0: Barış ağırın. Aşı bana ngati da zan atapun gela ya çukmana. Ngati diyanın o yurba biz. Deka blot abzan çaz. Blot abzan lajuk pega zarca çenduk se akhir kar khun ata tasfiyah son. Soğ ralam ta dimba ho. Demoz bana di badal bas bi çuk mangpuri jing zan çik tişime yot. Do mangpur palatans bi çuk. Ya ev ngaca badal bas bi çuk. Çana 45 gari yurba yendo ya. Çana de sakpa yana nga bari.
1: Kafi area aşı basıyor pinçuk atapon gela
0: pinçuk. Mana atapon iş mana bilkul gela bas kendi sucu.
1: Maksis.
0: Nere khoda işe deke bilkul. Deke nasan di den nana ngaça na. Gonpi bapa tiyan nukri muspa bapa tiyan kafi mana de nasan. Gya kons kunti inzes. Ngaçaz ngati inzes mana lo kaçık ngaçana ku mukaddima son.
1: Maksis.
0: Lo kaçık mukaddima son ma mana bilkul polis kesu. Ya mik şarçık deka tasfiyah biz. Ngati akçam ali so di kaço. Rencelada bir bağ. Ya Saydin bir bağ. Ya Poyna. Muçimaysa. Lati Hacı Abbas, Nati Alibi Piyasan, Çoskor Hacı Adi, Kong Menge Kadukçik Tasfiyah Pinsen. De Tasfiyah Pinsen, Kong İzgonpa, Mengaj Bzihons, Dari Yot Mişlede Şokşokun, Aşı Basu Yot. Ya de kana ngaçı Bari Sargoş Bzih, ni de kana ngaçı ana Kong Tasfiyah Basi, Dari Ode Pela Kreşe Rekaden Sunce Lume Gyot. Sunce Lume kana el tipo, Kong açatı tans, dil tipo açatı tans, dike ne Kong diye mi onca, ngaçı em şaça. Ode sapan açı şibada.
1: Maksis.
0: O yedi kana çana kon haça degen fallat tasfiye sonse kosun minyana.
1: Maksis. Tanade kana dir ya kabadi nala çakpa ngati şarbaz gosi na ya rankasusus kabza ben sonse.
0: Tana do do son yaranga gormeni harisa sakar sonde ngati ne yuli harim sonde. Yuli harim sonde. De anok lasicik do son gormentis ngati barışagan nika halisa yutpana deka aşı bas yaranga.
1: Barışagan nika.
0: Barışagan nika. Aşı bana ngati da zan atapun gela ya çukmana. Ngati diyanın o yurba biz. Deka blot abzan çaz. Blot abzan lajuk pega zarca çenduk se akhir kar khun ata tasfiyah son. Soğ ralam ta dimba ho. Demoz bana di kopti dimusul olmaz elbet. Soğ ralam zbana bana abar soğ ne. Deka ne zappa. Khun katoa mi onca. Gomen. Ngaça. Erdan la misa çağ. Ngaçan khun vatas de şok şok pon işi deyut. Ya jöde kana çi bas ta kole kole miyaden şen şen çağına. Kabza ben son. Kabza ben son son son son. Suz das kanala şi bas. Suz panç kanala şi bas. Sus do kanala şiba diyor benci ben benci son mu pa?
1: Yulpu taba.
0: Çana yulpu omara burba açıdın
1: son. Son bir kılıç.
0: Çana kolay madat. Ngates zermen ve ngates basemen. Kodda di madat son aça. Ngati Hacı Mahmat zence kambor Hacı Mahmat yotun Hacı Mahmat iste son. Hacı Mahmat zercu ngati yulpu di sosyegin son. Ngates jibu. Ngaca nizka son. Ngates sukul utpana çipu çipu
1: zaz baban. Yangata parti basi ona çetpa.
0: Deka na ngaca nizka son şahtu eşi diya. Şahtuva biçaret semen kozun diya. Deka nafta şahtu pinan çoz deka. Çoğunca çıbas, ngaca mengar gediyen dene pinsa, voluntarily. Voluntarily mengar gediyen pins, de miskrika sarbra, şalutpina, ya şaktoğa ngaca skongi.